0: siyabafuna abantu ibanikeze inkululeko manje sibafa bathini manje ke umama sizothanda
1: Glory to Jesus. Oh, yes, Lord.